0: Gönlümde armağanım yok. Sengi kül bahşettim güzel. Kel gülüm, gümanım yok. Vesalengi yeter, güzel.
1: Let the action begin with Soho Radio.
2: Music, culture, and conversation. Always live on Soho Radio.
1: Download the Soho Radio app for an even more immersive